kayızdı, yarpak dökülür. Usul kendicim tekülür. Fikirden belin bükülür. Sınır bıkarım, ağlama.

gelince hesret kaldım sevince, bildin hoşbeht günlerim seninle yaşanıp. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların

yaşadığın hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydak. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil. Yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların.

تاریخی سگا یودو. بیبین است مسکاتون اما امروزی که بشم اجنان داوردمون ندا بینو کرد تاریخ روبریکان تقدم بکامون. چه و ندا گلانیان چه ما ülke en gadime Avrupa'da iştene cam karda bino karda usuru hakkında bebe ömrüc ama usuru hanetün devri hakkında başmakali kırta malumatun barosun. Hürbine mesekasın. İyazı hafsa çılı haftı minci sur yönü nizde de Nadir Şah Efşari suyugas netice de kışta bapış. Azerbaycan'ı zemirine de müstakil khanetün binubi. Hemen khanetüne de glaniyen toluş yani lankuni khaneti bebi. Khaneti paytağ evvel usuru şerbi peş bimi Cemalettin Khan tarafı paytağ ve lankuni şehir

0: Biz tutarsa müverra. Radyoya navna taviye haştupin.
1: Ahmet Kaya, dengi herhayi ye stranen kuzu diliten. Hınak hünermend henek köten dünyayı u denge wan ne tane de cihana müzik ede. Le de bira mrovendeji şopa xoya ya nemir de hele. El de herikina deme de uinda nabın. Berevaji ve yeke her kusal derbazdıbın. Nırhe wan zedettir tefem kırın u de dile nıfşen nu de carakedin tenjiyandın. Ahmet Kayaji yek jivan hünermendan bu. De denge uide ne xoya peşandanek çekri hebu. U ne ji xoya Westeke navu dengi. Ev deng jinav jiyane dihat. Jiber ve yeke stranin Ahmet Kaya jibu milyonan mrovan ne tani stran bun. Libubun zmani hestan u çirokeke temama jiyane. Ahmet Kaya de bisteşte cotmeha sala hezar nehset penci heftan de li bajare kevnare Malatya'yı ye Türkiye'yi hattiye dünyayı. Zarokatiye xue de nav malbetteke sade u ketkar de derbazkır. Ev de nav malbetteke mezin de mezin bu. U jibu çukatiye xue ve hem kevkaşiyen jiyane u hemji zehmetiyen ve jinez ve naskır. Tengasiye şert u mercin abori hayalin ve buçuk nekırın. Berevaji ve yeki van zehmetiyen kesayetiye hünermendi paşa roje hırtkır. U ev berbı nerineke hestiyare li jiyane ve bır. Zarukatiye ve ne de nav pelistoken bıhade li de nav listiken li kolanan tekliyen cirantiye söhbetin samimi li dora sıfraya malbetti u jiyana mrovanen ket karda derbaz bu. Ahmet

Stranin Ahmed Kaya destan ser Jiana Murovan jihemu temenan. Her kese ku guhtu da Stranin wi dınav wan de parçayek jihestin xue didit. Hın kes evina xue ya yekem bu bir dayanin hın kes zarokatiya xue u hinji eşa cihebune careke dın dihestiyan. Heza müzike wiji tam lıvır bu. Ev dikarı bu jireyeki cüda bukeve dili her guhtaraki. Efrinari ya wi sinorin demi derbaskır. Tevi derbaz buna gellek salanji Stranin Ahmed Kaya hinji li radyoyan ten lixtin. Li ser platformin dijital bu milyon ancaran ten guhtari kırın. U jihela müzikcen Civan ve jinnu ve ten peşkeş kırın. Ev nişandıdaki hünera rastin namre. Ev teni jinnivşeki bu nivşeki dinte ve guhastın. Jibu Ahmed Kaya peyv xoyadi nırxake mezim bu. Ev stran teni veki melodi nedihesiban. Jibu vi her peyvek graniyek, her rezek ji vateyek kurhe bu. Jiber veyeki berhemin ku ev du efrandın. Ne teni guhtaran kşandine serxwe li dihemande me de wan dihelan ku bu fikirin u hes bikin. Dışanzdi mujdara 2000 de li Paris'e Ahmed Kaya jiyana xwe uindakir. Lebele mirasa müzike ya ku vi li duxwe hışt hın ji dıji. Dengi vi bu derbazbuna salan kevin nabe. Berevaji veyeki dıdile her guhtarake nu de careke dın tej yandın. Jiber ku hünera rastin bu demire uinda nabe. El du bir aninan da ji, di xatire yanda nefesti de u heza xwe ya gihişt ne rühe murovan di pareze. İro gava navi Ahmed Kaya te gottin. Tani stran bejeki navdar naye bira murovan. Di heman demi de hünermendek te bira wanku xevnin zarokatiye xwe ve guharand müziki bu dilpaki u semmiyata xwe hezkırına milyonan kesan bu desxist. U hestan kırın stran. Her stran eke ku we got. Şopin jiyanaki hılgırt. Her rezekji ronahiyek lukurahiyen dili murovan belafkır. Dibeku sırra hünera Ahmed Kayaji tam lıvır be. Ev neteni bu gühen gühtaran re dağıvi. Le rast rast bu dili wan re dağıvi. Stranin ku jibu dili murovan ten gottun. Her çen dem derbaz bubeji kevin nabın. Ev dijin ten hezkırın u her cariku ten gühtari kırın. Carekedin ten jiyandın. Jiber veyeki Ahmed Kaya di diroka müzikede ne tane veki strambejeki mezin le veki yek jivveki jerin heri rastinin hestin mrovi de her dem bıji.

0: Kanal Halk Radyo 85.
1: ...85 yıl... ...tabii ki uzun bir ömürdü... ...100 yıl yaşı olan... ...Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması... ...ve bütün bu yıllar boyu... ...yaşamasında zahmet olan insanlar var... ...85 yaşı olan... ...Beynalxalq Radyomuzu... ...yaşadan insanlar var... ...bu 85 yıl arzında... ...ömürler yaşanıp orada... ...işler görülüp... ...ve tabii ki Azerbaycan Radyosu... ...hem de Beynalxalq Radyomuz... ...Azerbaycan medeniyetinin inkişafında... ...Azerbaycan... Edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz. Haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz. Radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esirleyipler onları. Bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Halk artisti Nurettin Mehdikanlı.

0: diyor özünün karşısına en âli vazifeni koymuştur. Bu vazife ülkemizin değerlerinin doğru ve düzgün tebliği, Azerbaycancılık ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant değerlerimizi, milli manevi değerlerimizi, medeniyetimizi, musiqimizi, incesanetimizi, idmanımızı ve diğer bizim servetimiz olan değerlerimizin tebliğinde çok evetsiz rol oynayıp yubileyleriniz mübarek.
1: Milletvekili Vüqar İskenderov.